Ne yaparsan yapsan dünya bu. Bir gözün gök, bir gözün toprağa dost. Nere kaçsan, nere saklansan boş. Ne yaparsan yapsan dünya bu.